insanız olun. 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim kurgu gerçeğe dönüşüyor. Donmuş beyin dokusu yeniden canlandırıldı. Bilim insanları derin dondurma sonrası beyin dokusunun yeniden çalıştırılmasına yönelik önemli bir başarıya imza attı. Almanya'da yürütülen bir araştırmada dondurulan fare beyin dokularının çözülmesinin ardından sinirsel aktivitenin kısmen yeniden başladığı gözlemlendi. Araştırmacılar bu yöntemin gelecekte beyni ciddi yaralanmalar veya hastalıklar sırasında koruma, organ bankaları oluşturma ve hatta memelilerde tüm vücudun dondurulması gibi uygulamalara kapı aralayabileceğini belirtiyor. Bilim kurguda sıkça görülen bir sahne. İnsanların uzun süreli yolculuklar için dondurulup yıllar sonra yeniden hayata döndürülmesi. Ancak bilim dünyasında bugüne kadar dondurulmuş beyin dokusunun tam işlevlerini yeniden kazanması mümkün olmamıştı. Beynin dondurulduktan sonra işlevini geri kazanamamasının en önemli nedeni buz kristallerinin oluşturduğu hasar. Donma sırasında oluşan kristaller hücrelerin hassas yapısını bozabiliyor, sinir bağlantılarını zedeleyebiliyor,

0: gibi senaryoların gerçekleşmesi için henüz çok uzun bir yol olduğu belirtiliyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Reklam.
1: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde Operatör Doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 7.17'yi gösterirken saatler, sabah haberleri devam ediyor. Bir hava durumuna göz atalım bakalım. Perşembenin hava durumu bize neler söylüyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın herkese bir kez daha. Değerli dinleyiciler, haberlerimizi de aktarıyoruz sizlere. Hava durumunda aktarıyoruz sizlere. Programlarda da yeri geldikçe konusu ediliyor. Avrupa'da ölümlere yol açan ejderha sıcakları Türkiye'ye geliyor. Aşırı sıcak hava dalgasının salı gününden itibaren Türkiye'ye gelmesi ve hava sıcaklıklarında en az 5 derecelik bir artış yapması öngörülüyor. Önümüzdeki haftaya şöyle bir hatırlattık, bu uyarımızı yaptık. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını söylüyor uzmanlar. Özellikle risk grubundaki kişilerin. Trakya'da bugün hava nasıl, bir de ona bakalım. Trakya'da dar alanlı lokal geçişler olabilir. Bugün İstanbul ve Marmara'da yağış beklenmiyor. Sıcaklık bölgede 30-31 derece dolaylarında. Rüzgar da Poyraz'dan orta kuvvetli esiyor yine. Güneşli ve sıcak bir yaz günü bizi bekliyor.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim kurgu gerçeğe dönüşüyor. Donmuş beyin dokusu yeniden canlandırıldı. Bilim insanları derin dondurma sonrası beyin dokusunun yeniden çalıştırılmasına yönelik önemli bir başarıya imza attı. Almanya'da yürütülen bir araştırmada dondurulan fare beyin dokularının çözülmesinin ardından sinirsel aktivitenin kısmen yeniden başladığı gözlemlendi. Araştırmacılar bu yöntemin gelecekte beyni ciddi yaralanmalar veya hastalıklar sırasında koruma, organ bankaları oluşturma ve hatta memelilerde tüm vücudun dondurulması gibi uygulamalara kapı aralayabileceğini belirtiyor. Bilim kurguda sıkça görülen bir sahne. İnsanların uzun süreli yolculuklar için dondurulup yıllar sonra yeniden hayata döndürülmesi. Ancak bilim dünyasında bugüne kadar dondurulmuş beyin dokusunun tam işlevlerini yeniden kazanması mümkün olmamıştı. Beynin dondurulduktan sonra işlevini geri kazanamamasının en önemli nedeni buz kristallerinin oluşturduğu hasar. Donma sırasında oluşan kristaller hücrelerin hassas yapısını bozabiliyor, sinir bağlantılarını zedeleyebiliyor ve hücresel metabolizmayı durdurabiliyor. Araştırmacılar, deneylerin yalnızca birkaç saat boyunca gözlem yapılabilen beyin dilimleri üzerinde gerçekleştirildiğini ve yöntemin henüz tam bir beyin ya da canlı organizma üzerinde uygulanmasının mümkün olmadığını da vurguluyor. Buna rağmen çalışma, kriyojenik teknolojilerin geleceği açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu tür yöntemler, ileride ağır beyin travmalarında dokuyu koruma, organ nakli için uzun süreli saklama ve büyük organların depolanması gibi alanlarda kullanılabilir. Ancak insanlarda uzun süreli kriyojenik uyku veya tüm vücudun dondurulması gibi senaryoların gerçekleşmesi için henüz çok uzun bir yol olduğu belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Tolga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Have you had that up to all of the other things, Midnight Hammer?
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 8'i 3 dakika geçiyor saatler. 25 Haziran Perşembe sabahındayız. Güzel, güneşli, tam bir yaz günü bizleri bekliyor. Keyfini çıkarın. Deniz keyfi yapmak isteyenler için Marmara Denizi kıyılarında deniz suyu sıcaklıkları 23-24 derece dolaylarında olacak bugün. Poyraz da dünkü gibi esiyor. Zaman zaman da hatta şöyle bir yüzünüze fırını açtığınızda fırından çıkan bir sıcak hava dalgası var ya, o hissi de bırakmıyor değil. Ama bu hiçbir şey, çünkü salı gününden itibaren Avrupa'yı etkisi altına alan, Afrika'dan yola çıkıp gelen ejderha sıcakları Türkiye'yi de etkileyecek. Salıdan itibaren Türkiye'de hava sıcaklıkları 5 derece birden artacak.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Yeni bir SU sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Küpe FM reklam.

Bir son dakika gelişmesini aktaralım değerli dinleyiciler. İzmir'in CHP'li Balçova ve Seferhisar belediyelerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferhisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alındı.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Yine bir son dakika gelişmesini aktaralım. Bu kez dünyadan iki ülkede büyük deprem meydana geldi. Önce Japonya 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bu depremin ardından bu kez Venezuela sallandı. 7.5 şiddetinde bir depremle. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi Venezuela'da 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde ardışık iki deprem meydana geldiğini bildirdi. Amerikan Başkanı Trump da hemen her şey olduğu gibi biliyorsunuz ona da karıştı ve depremler sonucunda çok sayıda ölü olduğunu, yardım etmeye hazır olduklarını, yeni müttefikleriyle yakın ilişki içerisinde olduklarını bir kez daha hatırlattı. Ölü sayısının da 10 bin ile 100 bin arasında olabileceği belirtiliyor. Büyük

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Delivan Enerji Orzaks'tan.
1: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMIL lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
7: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
8: Küpe FM reklam.

Sonra söyleyince de alınıyorlar. Dünya Kupası'nda gol atamayan sadece 3 ülke kaldı. Türkiye, Ekvador ve Panama. Övgüye gelince, aşağıya gelince kimse sesini çıkarmıyor. Ondan sonra iki eleştiri de yok. Efendim psikolojimiz bozuldu. Yok şu, yok bu oldu diye. Garip bir Dünya Kupası. Bizim açımızdan, ülke açısından hayal kırıklığı yaşadığımız bir Dünya Kupası oldu. Amililer 2026 Dünya Kupası macerası Amerika maçıyla bitiyor. 24 yıl sonra katıldığımız en büyük turnuvadaki veda mücadelemiz yarın sabah sabahın köründe 5'te olacak. O ilk iki maçtaki heyecan yarın olur mu izleyicilerde, vatandaşlarda? Kalkıp sabahın o köründe otururlar mı ekran karşısına bilemiyorum ama prestij sınavında hayal kırıklığımızın daha da derinleşmemesini diliyoruz.

0: FM reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
7: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
8: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
9: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza Köşkleri'ye bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22 20.
0: Küpe FM reklam.

Süper FM'den günaydın bir kez daha. Yeni saatimize yaklaşırken hava durumunu bir kez daha anımsatalım sizlere. Güneşli ve sıcak bir güne başlıyoruz. Tam bir yaz havası bizleri bekliyor ama önümüzdeki hafta içinde dikkat çekiyor uzmanlar. Ejderha sıcakları biliyorsunuz Avrupa'yı kasıp kavuruyor, ölümler oluyor. Birbiri ardına uyarılar yapılıyor. Türkiye'de salı gününden itibaren ejderha sıcaklarının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta salıdan itibaren yaklaşık 5 derece artması öngörülüyor. Ve riskli gruplarında buna göre tedbirli olması, mecbur değilse sokağa çıkmaması gerekiyor vesaire. Bugüne bakacak olursak Trakya'da dar alanlı lokal geçişler olabilir. İstanbul ve Marmara'da yağış beklenmiyor. Sıcaklık 30-31 derece dolaylarında. Rüzgarsa Poyraz'dan orta kuvvette esiyor. Güneşli sıcak bir güne hazırsanız tam bir yaz günü bizi bekliyor.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. You add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13 bin TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
8: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
9: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
10: Küpe FM reklam.

Tekirdağ Valiliği artan yangın riski nedeniyle Tekirdağ il genelinde balya bağlama ve tamburlu ot biçimi faaliyetlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi. Valiliğin yaptığı açıklamayla kırsal alanda faaliyet gösteren her biçer döverde 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpüyle 3 ton kapasiteli su tankeri veya ilaçlama makinesi bulundurmasının zorunlu olduğu da ifade edildi. Trakya'da biliyorsunuz buğday hasatı başladı. Hasat çalışmalarında hava sıcaklığının ve rüzgarın arttığı riskli saatlerde faaliyetlere ara verilmesi de isteniyor.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam. Reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
7: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
8: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
10: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
9: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.

sabah haberlerinde Perşembe'nin haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini her zamanki gibi saat başı bültenlerimizde aktarıyor olacağız. Küpe FM'i Instagram'dan ve Facebook'tan takip etmeyi de lütfen ihmal etmeyin. Hem son dakika haberleri hem de eğlenceli içerikler oradan sizlerle buluşuyor. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim kurgu gerçeğe dönüşüyor. Donmuş beyin dokusu yeniden canlandırıldı. Bilim insanları derin dondurma sonrası beyin dokusunun yeniden çalıştırılmasına yönelik önemli bir başarıya imza attı. Almanya'da yürütülen bir araştırmada dondurulan fare beyin dokularının çözülmesinin ardından sinirsel aktivitenin kısmen yeniden başladığı gözlemlendi. Araştırmacılar bu yöntemin gelecekte beyni ciddi yaralanmalar veya hastalıklar sırasında koruma, organ bankaları oluşturma ve hatta memelilerde tüm vücudun dondurulması gibi uygulamalara kapı aralayabileceğini belirtiyor. Bilim kurguda sıkça görülen bir sahne. İnsanların uzun süreli yolculuklar için dondurulup yıllar sonra yeniden hayata döndürülmesi. Ancak bilim dünyasında bugüne kadar dondurulmuş beyin dokusunun tam işlevlerini yeniden kazanması mümkün olmamıştı. Beynin dondurulduktan sonra işlevini geri kazanamamasının en önemli nedeni buz kristallerinin oluşturduğu hasar. Donma sırasında oluşan kristaller hücrelerin hassas yapısını bozabiliyor, sinir bağlantılarını zedeleyebiliyor ve hücresel metabolizmayı durdurabiliyor. Araştırmacılar, deneylerin yalnızca birkaç saat boyunca gözlem yapılabilen beyin dilimleri üzerinde gerçekleştirildiğini ve yöntemin henüz tam bir beyin ya da canlı organizma üzerinde uygulanmasının mümkün olmadığını da vurguluyor. Buna rağmen çalışma, kriyojenik teknolojilerin geleceği açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu tür yöntemler, ileride ağır beyin travmalarında dokuyu koruma, organ nakli için uzun süreli saklama ve büyük organların depolanması gibi alanlarda kullanılabilir. Ancak insanlarda uzun süreli kriyojenik uyku veya tüm vücudun dondurulması gibi senaryoların gerçekleşmesi için henüz çok uzun bir yol olduğu belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gideceğini söyledi. Başkan Trump, F-35 ve jet motoru satışı konusunda da olumlu mesajlar verdi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas'ta büyük hasara yol açtı. Olağanüstü hal ilan edilirken uluslararası havalimanı kapatıldı. ABD Başkanı Donald Trump ülkeye yardım teklifinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün gerçekleştirilmesi beklenen İstanbul ziyaretinin iptal edildiği belirtildi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 3-5 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak. Kırkpınar Doğalı Çayır'da güreşecek pehlivanlar 2 ton zeytinyağı kullanacak.
2: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası A grubunda Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez grup aşamasını geçti. Güney Kore ise en iyi üçüncüler arasında kalma umutlarını sürdürecek. 2026 Dünya Kupası B grubu son maçında İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İsviçre lider, Kanada ise ikinci olarak son 32 turuna yükseldi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 51 kuruş, 1 euro 52 lira 94 kuruş, gram altın 5953 liradan, çeyrek altın 9994 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 29, İstanbul ve Kırklareli 31, Çanakkale 33, Edirne 34 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sun.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Takvimler Perşembe'yi gösteriyor. Yani haftayı neredeyse yarıladık. Hafta sonunun ayak sesleri şimdiden duyulmaya başladı bile. Yaz güneşinin içimizi ısıttığı bu harika İstanbul sabahında gününüz enerji, neşe ve tabii ki en güzel şarkıları katmak için buradayız. Yayınlanmasının üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden YouTube'da 200 bin izlenmeyi aşan, dinleyicilerden de büyük ilgi gören Latin esintileri taşıyan enerjik yapısı, dikkat çeken koreografileri ve renkli müzik videosuyla öne çıkan şımarık parçasıyla Derya Ulu bizleri karşılıyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: KFM reklam. Reklam.
2: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market, her zaman taze.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 52-20.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 500 Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
4: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: Oldu bence.
1: Çaylar kahveler hazırsa, uykularından uyanamayanlar da yerini aldıysa, günün en keyifli saatleri şimdi başlıyor. Kulaklarınızı bizden ayırmayın. Hadi bakalım günümüz şahane geçsin. Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Yazık, Yalancı Bahar, Bile Bile, Serserim, Hesap Ver ve Ay İnanmıyorum gibi sevilen şarkılarını seslendiren Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Aşkın Nur Yengi ile şimdi nostalji zamanı.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Haziran ayının bu son günlerinde yazın o tatlı telaşı ve enerjisi hepimizin üzerinde. Belki şu an işe gitmek için yollardasınız. Belki evinize sakin bir sabah kahvesi yudumluyorsunuz. Belki de çoktan güne başladınız. Nerede ve hangi modda olursanız olun radyonuzun sesini biraz daha açın. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Özgü Kaya ile ilişkilerinin birinci yılını kutlayan Yunanistan tatilinin ardından yaz konserleri serisine Çeşme'de başlayan, iki yıl aradan sonra Çeşme'de hayranlarıyla buluşan, konser sırasında bas gitar ve klasik gitar çalarak performansıyla büyük beğeni toplayan ve şarkılarına hayranlarının eşlik ettiği Murat Dalkılıç'a kulak veriyoruz.

0: Kulübü FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Yaşam Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 32'li mare tuvalet kağıdı 199 lira 95 kuruşa. Yaşam Migros mağazalarında.
4: Migros, hepimize iyi gelecek.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
6: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Biçen Market Tırda yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market, her zaman taze.
7: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir.

0: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlunuzda.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam.
2: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: FM reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde. Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM. Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
2: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin önergesiyle IBAN mağdurlarını ilgilendiren bir madde eklendi. Buna göre sadece IBAN'ını paylaşan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Tekirdağ'da artan yangın riski nedeniyle balya bağlamak ve tamburlu ot biçmek 15 günlüğüne yasaklandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'dan Rusya topraklarına saldırılar düzenlendiğini belirterek, Ukrayna, ABD'nin doğrudan desteği olmadan bu terör eylemlerini düzenleyemez diye konuştu. Lavrov, siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözüme ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.
1: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar'ı 3-1 yenen Bosna Hersek, B grubunu 3. sırada tamamlayarak son 32 şansını sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu son maçında Fas, Haiti'yi 4-2 yenerek 7 puanla 2. sırada son 32 turuna kaldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 51 kuruş, 1 euro 52 lira 94 kuruş, gram altın 5953 liradan, çeyrek altın 9994 liradan alıcı buluyordu.
0: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 29, İstanbul ve Kırklareli 31, Çanakkale 33, Edirne 34 derece.
0: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: FM reklam.
1: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Önümüzdeki saatlerde sadece ruhunuza iyi gelecek şarkılarla ve tatlı bir müzik haberle karşınızda olacağız. Gününüz aydın, perşembeniz huzurlu olsun. Önceki akşam İstanbul Life Park'ta muhteşem bir konsere imza atan sanatçı Fatma Turgut'u sahneye davet eden ve sahnede MFÖ klasiklerinden Ele Güne Karşı'yı seslendiren, her biri klasikleşmiş şarkılarının damga vurduğu gecede izleyicilerin yoğun isteği üzerine Aşk Nereden Nereye şarkısını ikinci kez çalarak konseri noktalayan rock müziğin en başarılı gruplarından Grip'in konuğumuz oluyor.

Hafta biterken enerjimiz düşüyor mu? Asla. Tam tersi, hafta sonu ramak kalmışken modumuzu en zirveye taşıyoruz. Bugün yine dop dolu bir playlist, günün içinden gülümseten müzik haberleri ve tabii ki her anıyla hayatın tam merkezinden şarkılarla beraberiz. Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'nde dün gece sahneye çıkan Sen Hoş Geldin Aşk Sana Benzer başta olmak üzere en sevilen şarkılarını seslendiren, zaman zaman hayranlarıyla sohbet ederek gecenin enerjisini daha da yükselten Koray Avcı konuğumuz.

0: Reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
7: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
8: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim kurgu gerçeğe dönüşüyor. Donmuş beyin dokusu yeniden canlandırıldı. Bilim insanları derin dondurma sonrası beyin dokusunun yeniden çalıştırılmasına yönelik önemli bir başarıya imza attı. Almanya'da yürütülen bir araştırmada dondurulan fare beyin dokularının çözülmesinin ardından sinirsel aktivitenin kısmen yeniden başladığı gözlemlendi. Araştırmacılar bu yöntemin gelecekte beyni ciddi yaralanmalar veya hastalıklar sırasında koruma, organ bankaları oluşturma ve hatta memelilerde tüm vücudun dondurulması gibi uygulamalara kapı aralayabileceğini belirtiyor. Bilim kurguda sıkça görülen bir sahne. İnsanların uzun süreli yolculuklar için dondurulup yıllar sonra yeniden hayata döndürülmesi. Ancak bilim dünyasında bugüne kadar dondurulmuş beyin dokusunun tam işlevlerini yeniden kazanması mümkün olmamıştı. Beynin dondurulduktan sonra işlevini geri kazanamamasının en önemli nedeni buz kristallerinin oluşturduğu hasar. Donma sırasında oluşan kristaller hücrelerin hassas yapısını bozabiliyor, sinir bağlantılarını zedeleyebiliyor ve hücresel metabolizmayı durdurabiliyor. Araştırmacılar, deneylerin yalnızca birkaç saat boyunca gözlem yapılabilen beyin dilimleri üzerinde gerçekleştirildiğini ve yöntemin henüz tam bir beyin ya da canlı organizma üzerinde uygulanmasının mümkün olmadığını da vurguluyor. Buna rağmen çalışma, kriyojenik teknolojilerin geleceği açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu tür yöntemler, ileride ağır beyin travmalarında dokuyu koruma, organ nakli için uzun süreli saklama ve büyük organların depolanması gibi alanlarda kullanılabilir. Ancak insanlarda uzun süreli kriyojenik uyku veya tüm vücudun dondurulması gibi senaryoların gerçekleşmesi için henüz çok uzun bir yol olduğu belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Perşembe günleri biraz özeldir çünkü hafta sonuna ayak sesleri artık iyice duyulmaya başlamıştır. Planlar yapılır, hayaller kurulur, küçük kaçamaklar düşünülür. Siz de bugün kendinize güzel bir hafta sonu sözü verin. Sinan Akçıl ve Demet Akalın heyecanla beklenen yepyeni programı yaz bir şarkıya konuk olan,

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gideceğini söyledi. Başkan Trump, F-35 ve jet motoru satışı konusunda da olumlu mesajlar verdi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas'ta büyük hasara yol açtı. Olağanüstü hal ilan edilirken uluslararası havalimanı kapatıldı. ABD Başkanı Donald Trump ülkeye yardım teklifinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün gerçekleştirilmesi beklenen

0: İstanbul ziyaretinin iptal edildiği belirtildi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 3-5 Temmuz tarihleri arasında Saraiçi Er Meydanı'nda yapılacak. Kırkpınar Doğalı Çayır'da güreşecek pehlivanlar 2 ton zeytinyağı kullanacak.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası A grubunda Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez grup aşamasını geçti. Güney Kore ise en iyi üçüncüler arasında kalma umutlarını sürdürecek. 2026 Dünya Kupası B grubu son maçında İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İsviçre lider, Kanada ise ikinci olarak son 32 turuna yükseldi.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 51 kuruş, 1 euro 52 lira 94 kuruş, gram altın 5.953 liradan, çeyrek altın 9.994 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 29, İstanbul ve Kırklareli 31, Çanakkale 33, Edirne 34 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: vaziyetler.
1: Şu an belki direksiyon başındasınız ve İstanbul trafiğiyle mücadele ediyorsunuz. Belki ofiste masanızın başında işleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Belki de mutfakta keyifli bir mola verdiniz. Nerede olursanız olun yalnız değilsiniz. Günün en sıcak, en samimi saatlerinde ruhunuza iyi gelecek şarkılarla yol arkadaşlığı yapmaya geldik. Kahvenizden bir yudum alın ve kendinizi müziğin ritmine bırakın. Keyifli bir öğle kuşağı diliyoruz. Yaz akşamların vazgeçilmez keyifleri arasında yer alan uzun masa sohbetleri, sevilen şarkılar ve lezzetli sofralarla 8 Temmuz akşamı Maximum Unique Açık Hava'da gerçekleştirecek Bizim Masallar etkinliğinde Yaşar'la aynı sahneyi paylaşacak Türk pop müziğinin sevilen ismi Sıla'ya

0: FM reklam.
1: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Uylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
6: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Evet, bir perşembe günün tam ortasındayız. Hani o öğle yemeğinden sonra üzerimize çöken tatlı bir ağırlık olur ya. İşte tam o anı dağıtmak için buradayız. Şöyle bir silkeleniyoruz, arkamıza yaslanıyoruz ve radyonun sesini biraz daha açıyoruz. Hafta sonuna artık sadece bir adım kalmışken modumuzu düşürmek yok. Kulaklarınızı bizden ayırmayın. Öğle rehavetini en hit şarkılarla dağıtmaya başlıyoruz. Müziğe tutunmayı öğrendiği yıllardan beri Sezen Aksu şarkılarıyla büyüyen bugün kahramanının kendisi için yazdığı yepyeni bir şarkıyı, üstelik Sezen Aksu'nun da eşliğiyle, dinleyicileriyle paylaşmanın heyecanını yaşayan Hıçkırık isimli parçada iki kuşağın ve iki güçlü yorumun aynı şarkıda buluştuğu özel bir kayıt haline getiren alternatif pop müziğin en özgün yorumcularından Ceylan Ertem bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çetaş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çetaş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin önergesiyle IBAN mağdurlarını ilgilendiren bir madde eklendi. Buna göre sadece IBAN'ını paylaşan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Tekirdağ'da artan yangın riski nedeniyle balya bağlamak ve tamburlu ot biçmek 15 günlüğüne yasaklandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'dan Rusya topraklarına saldırılar düzenlendiğini belirterek, Ukrayna, ABD'nin doğrudan desteği olmadan bu terör eylemlerini düzenleyemez diye konuştu. Lavrov, siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözüme ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.
2: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar'ı 3-1 yenen Bosna Hersek, B grubunu 3. sırada tamamlayarak son 32 şansını sürdü.

0: sürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu son maçında Fas, Haiti'yi 4-2 yenerek 7 puanla 2. sırada son 32 turuna kaldı.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 51 kuruş, 1 euro 52 lira 94 kuruş, gram altın 5953 liradan, çeyrek altın 9994 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ, İstanbul ve Kırklareli 31, Çanakkale 33, Edirne 34 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: no se cambia.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

Kupa FM'de gündüz yolculuğumuza başladık. En iyiler ve en yeniler sizlerle buluşmaya devam ederken bir Göksel şarkısıyla bugünkü yayınımızı açtık günlerden Perşembe. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Buraya sıcaklığın biraz arttığı bir gün gibi, ne dersiniz? Umarım sıcaklık bunaltmıyordur, öyle bir ortamda değilsinizdir. Gün sizin için keyifle devam ediyordur. Bizler de şarkılarımızla keyfinize keyif katmaya çalışıyoruz. Yepyeni bir ortak çalışma dinleyeceğiz. Eğlenceli bir şarkı. Idı dıdı Aydilge, Yaren Özaydın ve Hey Ben Sena ortak çalışması şimdi sizlerle.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

ve spor diyeceğiz biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Milli takımımız, A milli futbol takımımız bizi birazcık üzdü Dünya Kupası'ndan elenerek ve bütün takım oyuncuları, yöneticileri, futbol federasyonu çok ağır eleştirilere maruz kaldı. Şimdi bu konuyla ilgili yeni bir gelişme var. Montella bir açıklama yapmış. Bu açıklama gündemde konuşuluyor, eleştiriliyor. Montella Avustralya ve Paraguay'a yenilerek gruptan çıkamayan Türkiye'nin son maçı Amerika Birleşik Devletleri öncesi istifa etmeyeceğini açıklamış. Evet, ABD maçı öncesi istifa etmeyeceğini söylemiş kendisi. Başkan ve futbolcuların desteğinin yeterli olduğunu, görevine devam edeceğini vurgulamış büyük bir keyifle. Hayırlısı olsun diyelim. Zannediyorum ki çok büyük eleştiri, çok büyük tepki var şu anda bu kararından dolayı. Yetkililerin bu kararından dolayı diyelim. Kenan Yıldız ise hayal kırıklığını dile getirerek son maçı gururla tamamlamak istediklerini söylemiş. Amerikan basınında da işte en işte israf olarak nitelendirilebilecek uçak biletleri diye böyle bir haber yapılmış. Boşu boşuna gidilen bir maç minvalinde bir haber yapmışlar onlardan. Yani Amerika Birleşik Devletleri maçından önce Montella'nın gönderilmesi gerektiğini düşünen, daha hemen gönderilmesi gerektiğini düşünen insanlar bile varken Montella'nın sonrasında da, şampiyona sonrasında da görevine devam edecek olduğunu açıklaması bakalım nasıl bir tepki yaratacak kamuoyunda, futbol severler arasında. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk saatimiz içerisindeyiz. Edis olacak sıradaki konuğumuz.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Günün çok konuşulan, haberlerde çok karşımıza çıkan, sosyal medyada çok karşımıza çıkan konularından bir tanesi maalesef Venezuela'da büyük bir deprem felaketi meydana geldi değerli dinleyiciler. Sadece 40 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi ve ilk verilere göre en az 164 kişi hayatını kaybetmiş, 900 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi kayıp, başkent Caracas'ta binalar yıkılmış, 20'den fazla artçı sarsıntı kaydedilmiş. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez olağanüstü hal ilan ederek uluslararası havaalanını kapatmış. Trump, Amerika'nın yardıma hazır olduğunu açıklamış. Ülkede 16 yıldır yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser de yaşananları her yer cehennem gibi sözleriyle özetlemiş. Umuyoruz ki can kaybı beklenenden çok çok az olur. Geçmiş olsun diyelim Venezuela'ya. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Sıradaki konuğumuz Ersa Yüner olacak.

0: Fashion Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 7,5 kilogram Omo Sıkı Kananlar Toz Çamaşır Deterjanı 339 lira 95 kuruşa Fashion Migros mağazalarında. Migros hepinize iyi
1: gelecek. Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

Sıcak bir yaz günü yaşıyoruz, günlerden perşembe gündüz yolculuğumuzla en güzel şarkıları Küp FM aracılığıyla sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar hafta sonundan itibaren Türkiye'ye geliyormuş. Birçok kent 40 derecenin üzerine çıkacak. Çanakkale, Balıkesir, İzmir hattında orman yangını riski artacak. Umarız gerekli önlemler alınmıştır ve yangınlarla karşılaşmayız diyelim ve şarkımıza devam edelim.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim kurgu gerçeğe dönüşüyor. Donmuş beyin dokusu yeniden canlandırıldı. Bilim insanları derin dondurma sonrası beyin dokusunun yeniden çalıştırılmasına yönelik önemli bir başarıya imza attı. Almanya'da yürütülen bir araştırmada dondurulan fare beyin dokularının çözülmesinin ardından sinirsel aktivitenin kısmen yeniden başladığı gözlemlendi. Araştırmacılar bu yöntemin gelecekte beyni ciddi yaralanmalar veya hastalıklar sırasında koruma, organ bankaları oluşturma ve hatta memelilerde tüm vücudun dondurulması gibi uygulamalara kapı aralayabileceğini belirtiyor. Bilim kurguda sıkça görülen bir sahne. İnsanların uzun süreli yolculuklar için dondurulup yıllar sonra yeniden hayata döndürülmesi. Ancak bilim dünyasında bugüne kadar dondurulmuş beyin dokusunun tam işlevlerini yeniden kazanması mümkün olmamıştı. Beynin dondurulduktan sonra işlevini geri kazanamamasının en önemli nedeni buz kristallerinin oluşturduğu hasar. Donma sırasında oluşan kristaller hücrelerin hassas yapısını bozabiliyor, sinir bağlantılarını zedeleyebiliyor ve hücresel metabolizmayı durdurabiliyor. Araştırmacılar, deneylerin yalnızca birkaç saat boyunca gözlem yapılabilen beyin dilimleri üzerinde gerçekleştirildiğini ve yöntemin henüz tam bir beyin ya da canlı organizma üzerinde uygulanmasının mümkün olmadığını da vurguluyor. Buna rağmen çalışma, kriyojenik teknolojilerin geleceği açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu tür yöntemler, ileride ağır beyin travmalarında dokuyu koruma, organ nakli için uzun süreli saklama ve büyük organların depolanması gibi alanlarda kullanılabilir. Ancak insanlarda uzun süreli kriyojenik uyku veya tüm vücudun dondurulması gibi senaryoların gerçekleşmesi için henüz çok uzun bir yol olduğu belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları

0: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
1: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'daki 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye olarak bu acı ve zor günlerde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi. Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen büyük depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede bulunan Türk vatandaşlarıyla temas halinde olunduğu ve Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu vurgulandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen cenaze töreni nedeniyle mutlak butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya geldi. İki ismin tokalaştığı görüldü. Tekirdağ Kapak

0: Ağrı'da hasadı tamamlanan bir tarlada çıkan anız yangını mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın ikinci maçlar sonunda 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından görevinden istifa etmeyeceğini söyledi. Trabzonspor geçen sezon kiralık olarak forma giyen Andre Onana'nın bonservisini almak için son aşamaya geldi. Tarafların son detaylar üzerine görüştüğü öne sürüldü.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 51 kuruş, 1 euro 52 lira 94 kuruş, gram altın 5953 liradan, çeyrek altın 9994 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 29, İstanbul ve Kırklareli 31, Çanakkale 33, Edirne 34 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde Havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
7: Küpe FM.
8: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Popüler müziğin en iyileri ve en yenileri sizlerle buluşma devam ediyor. Tanıdık bir şarkıyı yepyeni haliyle dinledik. Gülizayla ve Emrah Karaduman aranjesiyle bu güzel cover çalışması sizlerle buluşmuş oldu. Şimdi birazcık nostalji yapacağız ve Fulden Uras'a geçmişe doğru uzanacağız. Şarkısı Bensiz Olsun Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Dener ve Madrigal'in hemen ardından şimdi Mor ve Ötesi'yle devam edeceğiz. İlk kuruldukları yıllarda yaptıkları müziğin yanı sıra sıklıkla zengin insanların kurdukları rock grubu olduklarından dem vurulmuş ilginç bir şekilde. Ama sonraları müzikleri ön plana çıktı. 1990'lı yıllardan beri varlıklarını sürdüren Türkiye'nin en köklü rock gruplarından birisi Mor ve Ötesi ve Cambaz şimdi sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
6: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
8: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: olanlardan birisin.
1: Derya Uluğ'un hemen ardından Kenan Doğulu'yla devam edeceğiz müzikal takınız. Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza efendim. Bir röportajında eşi Beren Saat'e farklı mekan ve farklı zamanlarda tam 6 defa evlenme teklif ettiğini açıklamış Kenan Doğulu ve hepsinde de cevap olarak evet almış. İlkinde evet aldıktan sonra tekliflere devam etmesi de ilginç bir romantizm olmuş gerçekten. Umarız ömür boyu mutlu olurlar ve işte Kenan Doğulu ve Ne İstersen O.

0: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
1: Bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Küpe FM reklam.

Yepyeni şarkısı yarın bizlerle buluşacak sevgili Mabel Matiz'in, ama onun öncesinde dağılıyorum olaysız dedik bir kez daha. Bugünkü gündüz yolculuğumuzu noktalayacağız. İkilem ve Tuğba Yurt'la beraber içiyorum ederimize diyeceğiz ve sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrasında Dilek'le Müzik Keyfi sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gideceğini söyledi. Başkan Trump, F-35 ve jet motoru satışı konusunda da olumlu mesajlar verdi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas'ta büyük hasara yol açtı. Olağanüstü hal ilan edilirken uluslararası havalimanı kapatıldı. ABD Başkanı Donald Trump ülkeye yardım teklifinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün gerçekleştirilmesi beklenen İstanbul ziyaretinin iptal edildiği belirtildi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 3-5 Temmuz tarihleri arasında Saraiçi Er Meydanı'nda yapılacak. Kırkpınar Doğalı Çayır'da güreşecek pehlivanlar 2 ton zeytinyağı kullanacak.
2: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası A grubunda Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez grup aşamasını geçti. Güney Kore ise en iyi üçüncüler arasında kalma umutlarını sürdürecek. 2026 Dünya Kupası B grubu son maçında İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İsviçre lider, Kanada ise ikinci olarak son 32 turuna yükseldi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 51 kuruş, 1 euro 52 lira 94 kuruş, gram altın 5953 liradan, çeyrek altın 9994 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.

0: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 29, İstanbul ve Kırklareli 31, Çanakkale 33, Edirne 34 derece.
1: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Kafa FM'den iyi günler. 25 Haziran Perşembe gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Yonca Lodi kulaklarımızın pasını sildiği yeni şarkısı İncir Ağacı ile konuğumuz.

0: FM reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çetaş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çetaş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Perintos Folk Fest yarın Marmara Ereğlisi'nde kültürlerin buluştuğu renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında Karadağ, Gürcistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Kolombiya, Romanya ve Bulgaristan'dan gelen halk dansları ekipleri sahne alacak. Geleneksel kıyafetler, özgün müzikler ve dans gösterileriyle farklı kültürlerin tanıtılacağı festivalde dostluk ve kültürel paylaşım ön plana çıkacak.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Dünya müziğinin efsanevi ismi Ricky Martin'in İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta vereceği dev konser öncesinde müzikseverleri büyük bir sürpriz bekliyor. Ricky Martin'in 11 Temmuz'da vereceği konserden önce sahneye Edis

0: FM reklam.
1: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

0: Oldu bence.
1: Aynanın 30. sanat yılını kutladığı 2026 yılında birbirinden değerli isimlerin Ayna şarkılarını seslendirdiği 30. yıl ana albümünde Melis Fis'in seslendirdiği Tırtıl şarkısıyla devam ediyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim kurgu gerçeğe dönüşüyor. Donmuş beyin dokusu yeniden canlandırıldı. Bilim insanları derin dondurma sonrası beyin dokusunun yeniden çalıştırılmasına yönelik önemli bir başarıya imza attı. Almanya'da yürütülen bir araştırmada dondurulan fare beyin dokularının çözülmesinin ardından sinirsel aktivitenin kısmen yeniden başladığı gözlemlendi. Araştırmacılar bu yöntemin gelecekte beyni ciddi yaralanmalar veya hastalıklar sırasında koruma, organ bankaları oluşturma ve hatta memelilerde tüm vücudun dondurulması gibi uygulamalara kapı aralayabileceğini belirtiyor. Bilim kurguda sıkça görülen bir sahne. İnsanların uzun süreli yolculuklar için dondurulup yıllar sonra yeniden hayata döndürülmesi. Ancak bilim dünyasında bugüne kadar dondurulmuş beyin dokusunun tam işlevlerini yeniden kazanması mümkün olmamıştı. Beynin dondurulduktan sonra işlevini geri kazanamamasının en önemli nedeni buz kristallerinin oluşturduğu hasar. Donma sırasında oluşan kristaller hücrelerin hassas yapısını bozabiliyor, sinir bağlantılarını zedeleyebiliyor ve hücresel metabolizmayı durdurabiliyor. Araştırmacılar, deneylerin yalnızca birkaç saat boyunca gözlem yapılabilen beyin dilimleri üzerinde gerçekleştirildiğini ve yöntemin henüz tam bir beyin ya da canlı organizma üzerinde uygulanmasının mümkün olmadığını da vurguluyor. Buna rağmen çalışma, kriyojenik teknolojilerin geleceği açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu tür yöntemler, ileride ağır beyin travmalarında dokuyu koruma, organ nakli için uzun süreli saklama ve büyük organların depolanması gibi alanlarda kullanılabilir. Ancak insanlarda uzun süreli kriyojenik uyku veya tüm vücudun dondurulması gibi senaryoların gerçekleşmesi için henüz çok uzun bir yol olduğu belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

İstanbul 28 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta Felekten Bir Gün çalacak. Temponun hiç düşmediği Felekten Bir Gün'ün sahnesinde ise Mert Demir, Sakiler ve Hey Douglas olacak.

0: Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'daki 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye olarak bu acı ve zor günlerde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi. Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen büyük depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede bulunan Türk vatandaşlarıyla temas halinde olunduğu ve Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu vurgulandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen cenaze töreni nedeniyle mutlak butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya geldi. İki ismin tokalaştığı görüldü. Tekirdağ Kapaklı'da hasadı tamamlanan bir tarlada çıkan anız yangını mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.
2: Spor.
3: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın ikinci maçlar sonunda 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından görevinden istifa etmeyeceğini söyledi. Trabzonspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Andre Onana'nın bonservisini almak için son aşamaya geldi. Tarafların son detaylar üzerine görüştüğü öne sürüldü.

0: Finans.
1: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 51 kuruş, 1 euro 52 lira 94 kuruş, gram altın 5953 liradan, çeyrek altın 9994 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
1: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 29, İstanbul ve Kırklareli 31, Çanakkale 33, Edirne 34 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Türk rock müziğinin en güçlü ve en kalıcı gruplarından Duman, yaz sezonunun ilk açık hava konserini 26 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta verecek. İsyankar ruhu ve hiç tükenmeyen sahne enerjisiyle Duman, hafızalara kazınacak bir İstanbul konserine daha imza atacak. Konserin açılışını ise buğulu vokaliyle alternatif müzik dünyasında benzersiz bir yer edinen Dilhan Şeşen yapacak.

0: Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market, her zaman taze.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
3: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
8: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Alternatif müzik sahnesinin üretken isimlerinden Selin Çıngır, yeni single çalışması Karanlıktan Aydınlığa adlı şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Mart ayında yayımladığı Hiç isimli şarkısının ardından müzikal üretimlerine hız kesmeden devam eden sanatçı yeni şarkısında sade ama etkileyici bir anlatım sunuyor.

Alternatif rock müziğinin sevilen gruplarından Kaset, yeni single çalışması Bile Eriye'yi dinleyicilerle buluşturdu. Son dönemde ard arda yayınladığı üretimleriyle dikkat çeken grup, yarım kalan aşkın ardından gelen bu yeni şarkısıyla müzikal yolculuğunu sürdürüyor.

0: senden içerim.
1: Hadi kalkalım.
0: Bu akşam belki acını çekerim. Olmazsa giderim.
2: Kütü FM reklam.
3: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
8: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

geçtiğimiz yıl yayınladığı Bana Müsaade ile profesyonel müzik kariyerine adım atan Selin Kurbanzade yeni single çalışması Uzaksın Bana'yı dinleyicilerle buluşturdu. Sanatçının ikinci teklisi olan şarkı enerjik yapısı melodileriyle dikkat çekiyor.

Lezzet, müzik ve eğlence Leader Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Leader Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

İkinci Zeleni Kaşani 27 Haziran'da Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice Köyü'nde düzenlenecek. Yenice Köyü Muhtarlığı'yla Yenice Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte Kırklareli'nin yanı sıra Bulgaristan ve Yunanistan'dan folklor ekipleri sahne alacak, köye özgü gelenekler canlandırılacak. Şenliğin akşam programında ise Duygu Başkan ve orkestrasıyla Rumeli ve Balkan müziğinin sevilen isimlerinden Rumeli Ekrem müzikseverlerle buluşacak.

0: FM reklam. Reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çetaş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çetaş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
6: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Vedamız bugün bir düet şarkıyla olacak. Bengü ve Ümit Sayın radyolarınızda şarkılarının ismi Ya Sen Gidip'ti. Yarın saat 15'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Müzikle müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gideceğini söyledi. Başkan Trump, F-35 ve jet motoru satışı konusunda da olumlu mesajlar verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen cenaze töreni nedeniyle mutlak butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya geldi. İki ismin tokalaştığı görüldü. Tekirdağ'da artan yangın riski nedeniyle balya bağlamak ve tamburlu ot biçmek 15 günlüğüne yasaklandı. Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen büyük depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede bulunan Türk vatandaşlarıyla temas halinde olunduğu ve Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.
2: Spor.
4: Trabzonspor geçen sezon kiralık olarak forma giyen Andre Onana'nın bonservisini almak için son aşamaya geldi. Tarafların son detaylar üzerine görüştüğü öne sürüldü. Milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, takımın ikinci maçlar sonunda 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından görevinden istifa etmeyeceğini söyledi.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 51 kuruş, 1 euro 52 lira 94 kuruş, gram altın 5953 liradan, çeyrek altın 9994 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Radyonuz Küpe FM'den herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. 25 Haziran 2026 Perşembe gününde sizlerleyim. Start'ı hadiseyle veriyoruz. Ara beni radyonuzda.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Köy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji. Orzaks'tan.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında Arbella klasik makarna çeşitleri 16 lira 50 kuruşa Beşen Migros mağazalarında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
5: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
9: Başak Ticaret Erçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
10: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
11: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Mebru Rey ile ilerliyoruz Küpe FM'de. Bizimle kalmaya devam edin. İyi müziğin doğru adresindesiniz. Yolda olanlara keyifli, dikkatli sürüşler diliyoruz. Herkese güzel bir yaz akşamı diliyoruz. Burada kalın. Mebru Rey değilimle radyonuzda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim kurgu gerçeğe dönüşüyor. Donmuş beyin dokusu yeniden canlandırıldı. Bilim insanları derin dondurma sonrası beyin dokusunun yeniden çalıştırılmasına yönelik önemli bir başarıya imza attı. Almanya'da yürütülen bir araştırmada dondurulan fare beyin dokularının çözülmesinin ardından sinirsel aktivitenin kısmen yeniden başladığı gözlemlendi. Araştırmacılar bu yöntemin gelecekte beyni ciddi yaralanmalar veya hastalıklar sırasında koruma, organ bankaları oluşturma ve hatta memelilerde tüm vücudun dondurulması gibi uygulamalara kapı aralayabileceğini belirtiyor. Bilim kurguda sıkça görülen bir sahne. İnsanların uzun süreli yolculuklar için dondurulup yıllar sonra yeniden hayata döndürülmesi. Ancak bilim dünyasında bugüne kadar dondurulmuş beyin dokusunun tam işlevlerini yeniden kazanması mümkün olmamıştı. Beynin dondurulduktan sonra işlevini geri kazanamamasının en önemli nedeni buz kristallerinin oluşturduğu hasar. Donma sırasında oluşan kristaller hücrelerin hassas yapısını bozabiliyor, sinir bağlantılarını zedeleyebiliyor ve hücresel metabolizmayı durdurabiliyor. Araştırmacılar, deneylerin yalnızca birkaç saat boyunca gözlem yapılabilen beyin dilimleri üzerinde gerçekleştirildiğini ve yöntemin henüz tam bir beyin ya da canlı organizma üzerinde uygulanmasının mümkün olmadığını da vurguluyor. Buna rağmen çalışma, kriyojenik teknolojilerin geleceği açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu tür yöntemler, ileride ağır beyin travmalarında dokuyu koruma, organ nakli için uzun süreli saklama ve büyük organların depolanması gibi alanlarda kullanılabilir. Ancak insanlarda uzun süreli kriyojenik uyku veya tüm vücudun dondurulması gibi senaryoların gerçekleşmesi için henüz çok uzun bir yol olduğu belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
2: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gideceğini söyledi. Başkan Trump, F-35 ve jet motoru satışı konusunda da olumlu mesajlar verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen cenaze töreni nedeniyle mutlak butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya geldi. İki ismin tokalaştığı görüldü. Tekirdağ'da artan yangın riski nedeniyle balya bağlamak ve tamburlu ot biçmek 15 günlüğüne yasaklandı. Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen büyük depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede bulunan Türk vatandaşlarıyla temas halinde olunduğu ve Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.
1: Spor.
2: Trabzonspor geçen sezon kiralık olarak forma giyen Andre Onana'nın bonservisini almak için son aşamaya geldi. Tarafların son detaylar üzerine görüştüğü öne sürüldü. Milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, takımın ikinci maçlar sonunda 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından görevinden istifa etmeyeceğini söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 51 kuruş, 1 euro 52 lira 94 kuruş, gram altın 5953 liradan, çeyrek altın 9994 liradan alıcı buluyordu.
3: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
3: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: FM reklam.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Energy, Orzaks'tan.
5: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
9: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
10: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
5: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
4: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
6: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
4: Daily One Energy. Orzakstan.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
8: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
9: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
10: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
11: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
12: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
13: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
14: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
15: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi Çetaş Çeri Silivri şubenize bekliyoruz.
0: Küpe FM reklam.

Eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: FM reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza Köşkleri'ye bekliyoruz. Telefon 0282 260 52-20.
6: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Super FM'de Göksel Peki Öyle Olsun şarkısıyla radyonuzda olacak. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim 25 Haziran 2026 Perşembe gününde. Yarın saat 17'de buluşmak dileğiyle Super FM'de tekrar. Hoşçakalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

0: etti.
1: Herkese merhaba. Yepyeni bir günün daha akşamında buradayım. Hafta sonuna yaklaşıyoruz bir yandan. Bir yandan da tabii ki programlarımız devam ediyor. Çünkü hafta sonu ne kadar yakınlaşırsa yakınlaşsın, önemli olan şu an, içinde bulunduğumuz an ve o zaman o an program başlıyor.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzakstan. Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Küpe FM reklam.
6: Manifest ve Arzu Pekkan hileliyle devam edelim. Bu arada 16 Ekim'de Londra Wembley Arena'da sahne alacaklarmış. Grubun ilk global arena konseri olacakmış Manifest'i başarılarına. Başarılar katmaya ve tabii ki sürekli konserlerde, aktivitelerde olmaya devam ediyorlar. Yazın onları daha da çok göreceğiz gibi gözüküyor ve işte Manifest.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Sefo ile yine seni severdimle devam edelim. Bugün de hatırlatalım. Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Efendim Instagram'da takip listenize Küpe FM yazıyorsunuz. Bizlerden, programlardan, radyomuzdaki gelişmelerden, her şeyden, konuklardan ve tabii ki gündemden, ülkenizin, bölgenizin gündeminden haberdar oluyorsunuz. www.küpefm.com.tr'yi de unutmayın. Tüm akıllı cihazlarınıza kaydedin ve şimdi yine seni severdim.

0: Reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Erkekler de yanar diyecek Nazan Öncel ve Sezen Aksu. Biliyorsunuz şarkı çıkardıktan sonra aralarında bir kırılma, bir küslük falan oldu. Sonrasında Yonca Evcimik geçen gün bir televizyon programına katıldı ve küs olduğu Sezen Aksu'ya canı sağ olsun dedi. Allah Allah, o da niye küsmüş acaba? Onun konusu tabii birden gündeme geldi. Belki ayrıntılarını ileride öğreniriz dedikten sonra Söz Müzik'te.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim kurgu gerçeğe dönüşüyor. Donmuş beyin dokusu yeniden canlandırıldı. Bilim insanları derin dondurma sonrası beyin dokusunun yeniden çalıştırılmasına yönelik önemli bir başarıya imza attı. Almanya'da yürütülen bir araştırmada dondurulan fare beyin dokularının çözülmesinin ardından sinirsel aktivitenin kısmen yeniden başladığı gözlemlendi. Araştırmacılar bu yöntemin gelecekte beyni ciddi yaralanmalar veya hastalıklar sırasında koruma, organ bankaları oluşturma ve hatta memelilerde tüm vücudun dondurulması gibi uygulamalara kapı aralayabileceğini belirtiyor. Bilim kurguda sıkça görülen bir sahne. İnsanların uzun süreli yolculuklar için dondurulup yıllar sonra yeniden hayata döndürülmesi. Ancak bilim dünyasında bugüne kadar dondurulmuş beyin dokusunun tam işlevlerini yeniden kazanması mümkün olmamıştı. Beynin dondurulduktan sonra işlevini geri kazanamamasının en önemli nedeni buz kristallerinin oluşturduğu hasar. Donma sırasında oluşan kristaller hücrelerin hassas yapısını bozabiliyor, sinir bağlantılarını zedeleyebiliyor ve hücresel metabolizmayı durdurabiliyor. Araştırmacılar, deneylerin yalnızca birkaç saat boyunca gözlem yapılabilen beyin dilimleri üzerinde gerçekleştirildiğini ve yöntemin henüz tam bir beyin ya da canlı organizma üzerinde uygulanmasının mümkün olmadığını da vurguluyor. Buna rağmen çalışma, kriyojenik teknolojilerin geleceği açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu tür yöntemler, ileride ağır beyin travmalarında dokuyu koruma, organ nakli için uzun süreli saklama ve büyük organların depolanması gibi alanlarda kullanılabilir. Ancak insanlarda uzun süreli kriyojenik uyku veya tüm vücudun dondurulması gibi senaryoların gerçekleşmesi için henüz çok uzun bir yol olduğu belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Simge, ne desin bu sefer? Simge ve Köfnü dinleyelim. Yakışıklı dinleyelim. Gerçekten de güzel şarkı. Bu arada Travis Scott yeniden Türkiye'de konser vereceğini söylemiş. Özellikle de gösterinin ne kadar çılgın geçtiğini gördükten sonra diyorlar. Olayın iç yüzü öyle değil. Sahneye çıktı, 18 dakikada ayrıldı diyorlar. Halbuki arkadaşının daveti için gelmiş ve orada böyle bir sahne sözü vermediğini söylüyor. Ama arkadaşı da kendisine misafir gelen, yani mekanına misafir gelen arkadaşı için bilet mi satmış? Yani olaylar biraz karışık tabii ki. Neyse efendim, dünyadan haberlere de ara verip yine sözü müziğe bırakalım.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

Fatma Turgut ve Salman Tin. Yerin dolmuyorla bizlerle olacaklar. Bu arada efendim, kadınlar için yeri dolmayan ve kadınları gençleştiren yiyeceklerden bahsedeceğim size. Hemen not alın. Yaban mersini, ceviz, yoğurt, somon, ıspanak, avokado, nar, brokoli, ananas ve kemik suyu. Efendim, önem veriyoruz tabii güzelliğimizi. Dış etkenler var, bir şeyler yapıyoruz, yaptırıyoruz ama nihayetinde içten de beslemek lazım dedikten sonra tabii ki şimdi her zamanki gibi kendimizi pop müziğin en iyilerinden, en iyilerinden birine bırakıyoruz. Diyemedim az kalsın en iyileri diye. En iyileri ve devam.

0: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Küpe FM Reklam.

Buray kaçsana bana diyecek. Efendim bu arada geçen gün sizlere sinirlenmekten ve stres hormonundan bahsetmiştim. Sık sinirlenmekmiş bu kortizol hormonunu yükselten. Beyindeki mantıklı düşünme ve duygusal tepki merkezi arasındaki bağlantıları da zayıflatıyormuş. Tam bir kısır döngüye girersiniz. Bağlantılar zayıfladıkça siniriniz artar. Siniriniz arttıkça bağlantı zayıflar. Pardon, sinirlendikçe bağlantı zayıflar. Ne demiş eskiler? Keskin sirke küpüne zarar. Geçen gün de bir yerde görmüştüm. Sakinlik en büyük güçtür diye, nasip olsun hepimize diyor ve sözü buraya bırakıyorum.

0: adı lazım değil, baş harfi ben.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Bilim kurgu gerçeğe dönüşüyor. Donmuş beyin dokusu yeniden canlandırıldı. Bilim insanları derin dondurma sonrası beyin dokusunun yeniden çalıştırılmasına yönelik önemli bir başarıya imza attı. Almanya'da yürütülen bir araştırmada dondurulan fare beyin dokularının çözülmesinin ardından sinirsel aktivitenin kısmen yeniden başladığı gözlemlendi. Araştırmacılar bu yöntemin gelecekte beyni ciddi yaralanmalar veya hastalıklar sırasında koruma, organ bankaları oluşturma ve hatta memelilerde tüm vücudun dondurulması gibi uygulamalara kapı aralayabileceğini belirtiyor. Bilim kurguda sıkça görülen bir sahne. İnsanların uzun süreli yolculuklar için dondurulup yıllar sonra yeniden hayata döndürülmesi. Ancak bilim dünyasında bugüne kadar dondurulmuş beyin dokusunun tam işlevlerini yeniden kazanması mümkün olmamıştı. Beynin dondurulduktan sonra işlevini geri kazanamamasının en önemli nedeni buz kristallerinin oluşturduğu hasar. Donma sırasında oluşan kristaller hücrelerin hassas yapısını bozabiliyor, sinir bağlantılarını zedeleyebiliyor ve hücresel metabolizmayı durdurabiliyor. Araştırmacılar, deneylerin yalnızca birkaç saat boyunca gözlem yapılabilen beyin dilimleri üzerinde gerçekleştirildiğini ve yöntemin henüz tam bir beyin ya da canlı organizma üzerinde uygulanmasının mümkün olmadığını da vurguluyor. Buna rağmen çalışma, kriyojenik teknolojilerin geleceği açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu tür yöntemler, ileride ağır beyin travmalarında dokuyu koruma, organ nakli için uzun süreli saklama ve büyük organların depolanması gibi alanlarda kullanılabilir. Ancak insanlarda uzun süreli kriyojenik uyku veya tüm vücudun dondurulması gibi senaryoların gerçekleşmesi için henüz çok uzun bir yol olduğu belirtiliyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
5: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın haftanın son iş gününde, cuma akşamında güne vedada görüşene kadar sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Reklam.
1: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market, her zaman taze.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim kurgu gerçeğe dönüşüyor. Donmuş beyin dokusu yeniden canlandırıldı. Bilim insanları derin dondurma sonrası beyin dokusunun yeniden çalıştırılmasına yönelik önemli bir başarıya imza attı. Almanya'da yürütülen bir araştırmada dondurulan fare beyin dokularının çözülmesinin ardından sinirsel aktivitenin kısmen yeniden başladığı gözlemlendi. Araştırmacılar bu yöntemin gelecekte beyni ciddi yaralanmalar veya hastalıklar sırasında koruma, organ bankaları oluşturma ve hatta memelilerde tüm vücudun dondurulması gibi uygulamalara kapı aralayabileceğini belirtiyor. Bilim kurguda sıkça görülen bir sahne. İnsanların uzun süreli yolculuklar için dondurulup yıllar sonra yeniden hayata döndürülmesi. Ancak bilim dünyasında bugüne kadar dondurulmuş beyin dokusunun tam işlevlerini yeniden kazanması mümkün olmamıştı. Beynin dondurulduktan sonra işlevini geri kazanamamasının en önemli nedeni buz kristallerinin oluşturduğu hasar. Donma sırasında oluşan kristaller hücrelerin hassas yapısını bozabiliyor, sinir bağlantılarını zedeleyebiliyor ve hücresel metabolizmayı durdurabiliyor. Araştırmacılar, deneylerin yalnızca birkaç saat boyunca gözlem yapılabilen beyin dilimleri üzerinde gerçekleştirildiğini ve yöntemin henüz tam bir beyin ya da canlı organizma üzerinde uygulanmasının mümkün olmadığını da vurguluyor. Buna rağmen çalışma, kriyojenik teknolojilerin geleceği açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu tür yöntemler ileride ağır beyin travmalarında dokuyu koruma, organ nakli için uzun süreli saklama ve büyük organların depolanması gibi alanlarda kullanılabilir. Ancak insanlarda uzun süreli kriyojenik uyku veya tüm vücudun dondurulması gibi senaryoların gerçekleşmesi için henüz çok uzun bir yol olduğu belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri

asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

kez daha durup karşında. Belki de son defa soruyorum sana.